Progressive Hit Music. Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Ay. Fancy.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Ankara, Pursaklar'da uygulama noktasında polislere ateş açıldığı bir polis şehit oldu. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi vereceği öğrenildi. Adalet Bakanı Gürlek, para iade edenler hakkında işlem yapılmayacağı algısı yanlış, gönüllülük esasıyla para iade edenler yalnızca etkin pişmanlıktan yararlanabilecek, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması hakkında bugün meclise bilgi verecek. Fon krizinde adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı intihar etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilirken, AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi, fonda İzmir maaşı kullanıldı. İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. Başakşehir'de bir ortaokuldaki saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, 7 öğrenci yaralandı, 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki saldırgan gözaltında. MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden aday olması için mecliste seçimleri yenilenmesi kararı alınmalı diye konuştu. Mersin'de 3 belediye başkanının da aralarında olduğu toplam 34 kişi tutuklandı. Mersin'de belediye operasyonları sırasında bir kadının evinde pijamalarıyla görüntülenmesi ve bu görüntülerin basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturma açıldı. İzmir Bayraklı Belediyesi'nin operasyonda 47 kişi gözaltına alındığı bir kişi aranıyor. Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde 10 Ekim'de başkan vekili seçimleri yapılacak. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde somut adımlar bir an önce atılmalı dedi. TFF Yönetim Kurulu'nun Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı öne sürüldü. Adalet Bakanı Gürlek, süresiz nafakanın hakkaniyete aykırı olduğunu dile getirdi. Bulgaristan'ın Varnakent açıklarında İHA saldırısına uğrayan iki gemiden biri battı, kurtarılanlardan 11'i Türk, kayıp mürettebat aranıyor. Almanya'da casusluk skandalı, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanlarından August Hanink ve bir eski BND çalışanı casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Fransa'da kötü eğitim koşulları, öğretmenlerin geç atanması, sınıf mevcutlarının fazlalığı, temel tadilatların yapılmaması protesto ediliyor. Fransa'da liselilerin eylemine sendikalar da destek verdi, okullar hafta sonuna kadar tatil. Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarına Türkiye'de temsilciler bulundurma, izin belgesi alma ve turizm payı ödeme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bazı ülkelerde çevreci bir projeyle eski akıllı telefonlar, güneş enerjili dinleme cihazlarına dönüştürülerek yağmur ormanlarına yerleştirildi. Bu sistem yasa dışı ağaç kesimi ve avcılık seslerini anında yetkililere bildirerek doğayı koruyor.

0: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı'nı 3-2 yenen Vakıfbank kazandı. Lionel Messi 21 yıl giydiği milli takım formasına veda etti. Binlerce taraftar Messi'yi Arjantin formasıyla son kez izlemek için tribünleri doldurdu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını açıkladı. UEFA Uluslararası Ligi'nin 4. haftasında İspanya Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyolların yenilmezlik serisi 42 maça ulaştı.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Merkez Bankası Başkanı Karahan, fon tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmaması kararı alındığını duyurdu. Fonsalt'ın küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve güçlü doların baskısıyla hafif satıcılı bir seyir izliyor. G7 ülkelerinin 100 milyon varilik stratejik petrol rezervini kullanıma açması fiyat artışını frenlese de, Husilerin Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yönelik saldırı iddiaları gibi jeopolitik riskler petrolün 100 doların üzerinde kalmasına yol açıyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: İş Bankası.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Ümitsiz. Git müzik.

0: üstü bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz,

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Ankara, Pursaklar'da uygulama noktasında polislere ateş açıldığı bir polis şehit oldu. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi vereceği öğrenildi. Adalet Bakanı Gürlek, para iade edenler hakkında işlem yapılmayacağı algısı yanlış, gönüllülük esasıyla para iade edenler yalnızca etkin pişmanlıktan yararlanabilecek, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması hakkında bugün meclise bilgi verecek. Fon krizinde adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı intihar etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilirken, AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi, fonda İzmir marşı kullanıldı. İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. Başakşehir'de bir ortaokuldaki saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, 7 öğrenci yaralandı. 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki saldırgan gözaltında. MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden aday olması için mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı diye konuştu. Mersin'de 3 belediye başkanının da aralarında olduğu toplam 34 kişi tutuklandı. Mersin'de belediye operasyonları sırasında bir kadının evinde pijamalarıyla görüntülenmesi ve bu görüntülerin basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturma açıldı. İzmir Bayraklı Belediyesi'nin operasyonda 47 kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor. Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde 10 Ekim'de başkan vekili seçimleri yapılacak. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde somut adımlar bir an önce atılmalı, dedi. TFF Yönetim Kurulu'nun Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı öne sürüldü. Adalet Bakanı Gürlek, süresiz nafakanın hakkaniyete aykırı olduğunu dile getirdi. Bulgaristan'ın Varnakent açıklarında İHA saldırısına uğrayan iki gemiden biri battı, kurtarılanlardan 11'i Türk, kayıp mürettebat aranıyor. Almanya'da casusluk skandalı, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanlarından August Hanink ve bir eski BND çalışanı casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Fransa'da kötü eğitim koşulları, öğretmenlerin geç atanması, sınıf mevcutlarının fazlalığı, temel tatilatların yapılmaması protesto ediliyor. Fransa'da liselilerin eylemine sendikalar da destek verdi, okullar hafta sonuna kadar tatil. Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarına Türkiye'de temsilciler bulundurma, izin belgesi alma ve turizm payı ödeme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bazı ülkelerde çevreci bir projeyle eski akıllı telefonlar, güneş enerjili dinleme cihazlarına dönüştürülerek yağmur ormanlarına yerleştirildi. Bu sistem yasa dışı ağaç kesimi ve avcılık seslerini anında yetkililere bildirerek doğayı koruyor.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Merkez Bankası Başkanı Karahan, fon tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmaması kararı alındığını duyurdu. Ons altın, küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve güçlü doların baskısıyla hafif satıcılı bir seyir izliyor. G7 ülkelerinin 100 milyon varilik stratejik petrol rezervini kullanıma açması fiyat artışını frenlese de, Husilerin Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yönelik saldırı iddiaları gibi jeopolitik riskler petrolün 100 doların üzerinde kalmasına yol açıyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: yakalayın.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: Karafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Oto Rapor. Oto ekspertiz.
4: Metro FM hesabınız.

0: Başkaşar.
1: Reklama.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Oto rapor, oto ekspertiz.
4: Limitsiz.
1: Bitti müzik. Metronet.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Ankara, Pursaklar'da uygulama noktasında polislere ateş açıldığı bir polis şehit oldu. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi verici öğrenildi. Adalet Bakanı Gürlek, para iade edenler hakkında işlem yapılmayacağı algısı yanlış, gönüllülük esasıyla para iade edenler yalnızca etkin pişmanlıktan yararlanabilecek, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması hakkında bugün meclise bilgi verecek. Fon krizinde adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı intihar etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilirken, AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi, fonda İzmir marşı kullanıldı. İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. Başakşehir'de bir ortaokuldaki saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, 7 öğrenci yaralandı, 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki saldırgan gözaltında. MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden aday olması için mecliste seçimleri yenilenmesi kararı alınmalı diye konuştu. Mersin'de 3 belediye başkanının da aralarında olduğu toplam 34 kişi tutuklandı. Mersin'de belediye operasyonları sırasında bir kadının evinde pijamalarıyla görüntülenmesi ve bu görüntülerin basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturma açıldı. İzmir Bayraklı Belediyesi'nin operasyonda 47 kişi gözaltına alındı, bir kişi aranıyor. Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde 10 Ekim'de başkan vekili seçimleri yapılacak. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde somut adımlar bir an önce atılmalı dedi. TFF Yönetim Kurulu'nun Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı öne sürüldü. Adalet Bakanı Gürlek, süresiz nafakanın hakkaniyete aykırı olduğunu dile getirdi. Bulgaristan'ın Varnakent açıklarında İHA saldırısına uğrayan iki gemiden biri battı, kurtarılanlardan 11'i Türk, kayıp mürettebat aranıyor. Almanya'da casusluk skandalı, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanlarından August Hanink ve bir eski BND çalışanı casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Fransa'da kötü eğitim koşulları, öğretmenlerin geç atanması, sınıf mevcutlarının fazlalığı, temel tatilatların yapılmaması protesto ediliyor. Fransa'da liselilerin eylemine sendikalar da destek verdi, okullar hafta sonuna kadar tatil. Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarına Türkiye'de temsilciler bulundurma, izin belgesi alma ve turizm payı ödeme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bazı ülkelerde çevreci bir projeyle eski akıllı telefonlar, güneş enerjili dinleme cihazlarına dönüştürülerek yağmur ormanlarına yerleştirildi. Bu sistem yasa dışı ağaç kesimi ve avcılık seslerini anında yetkililere bildirerek doğayı koruyor.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı'nı 3-2 yenen Vakıfbank kazandı. Lionel Messi 21 yıl giydiği milli takım formasına veda etti. Binlerce taraftar Messi'yi Arjantin formasıyla son kez izlemek için tribünleri doldurdu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını açıkladı. UEFA Uluslararası Ligi'nin 4. haftasında İspanya Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyolların yenilmezlik serisi 42 maça ulaştı. Pilot

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: Merkez Bankası Başkanı Karahan, fon tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmaması kararı alındığını duyurdu. Fonsalt'ın küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve güçlü doların baskısıyla hafif satıcılı bir seyir izliyor. G7 ülkelerinin 100 milyon varilik stratejik petrol rezervini kullanıma açması fiyat artışını frenlese de, Husilerin Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yönelik saldırı iddiaları gibi jeopolitik riskler petrolün 100 doların üzerinde kalmasına yol açıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: 1900 kriptten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: kar servis noktalarında.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Essa é a letra mais difícil do mundo, hein?

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı'nı 3-2 yenen Vakıfbank kazandı. Lionel Messi 21 yıl giydiği milli takım formasına veda etti. Binlerce taraftar Messi'yi Arjantin formasıyla son kez izlemek için tribünleri doldurdu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını açıkladı. UEFA Uluslararası Ligi'nin 4. haftasında İspanya Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyolların yenilmezlik serisi 42 maça ulaştı. Pilot karar.

0: Dinamik, limitsiz, hit müzik.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Merkez Bankası Başkanı Karahan, fon tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmaması kararı alındığını duyurdu. Fonsalt'ın küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve güçlü doların baskısıyla hafif satıcılı bir seyir izliyor. G7 ülkelerinin 100 milyon varilik stratejik petrol rezervini kullanıma açması fiyat artışını frenlese de, Husilerin Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yönelik saldırı iddiaları gibi jeopolitik riskler petrolün 100 doların üzerinde kalmasına yol açıyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Metro FM.
3: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak kollarıyla Fahrettin Altay Kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
5: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.
8: Bir reklam.
9: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
10: Oto rapor, oto ekspertiz.
11: Just feel the music. On your favorite radio station.
12: Metro FM.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı'nı 3-2 yenen Vakıfbank kazandı. Lionel Messi 21 yıl giydiği milli takım formasına veda etti. Binlerce taraftar Messi'yi Arjantin formasıyla son kez izlemek için tribünleri doldurdu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını açıkladı. UEFA Uluslararası Ligi'nin 4. haftasında İspanya Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyolların yenilmezlik serisi 42 maça ulaştı.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Metro FM.

0: adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi.

6. Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Bring the action.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard, Vera Müzik ve Freebird Ajansı organizasyonuyla 9 Ekim'de Ankara, 10 Ekim'de İzmir ve 11 Ekim'de İstanbul'da. Tüm detaylar online bilet satış platformunda. Meyda sponsoru Karnaval.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz. 70.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası Başkanı Karahan, bon tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmaması kararı alındığını duyurdu. Ons altın küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve güçlü doların baskısıyla hafif satıcılı bir seyir izliyor. G7 ülkelerinin 100 milyon varilik stratejik petrol rezervini kullanıma açması fiyat artışını frenlese de, Husilerin Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yönelik saldırı iddiaları gibi jeopolitik riskler petrolün 100 doların üzerinde kalmasına yol açıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Ederim.
1: Reklamlar.
2: Burada kimse yokken biz varız. Biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
3: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
2: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
3: Metro FM TR.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Metro FM hesabının

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

yaparız. Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Metro FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
3: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası Başkanı Karahan, fon tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmaması kararı alındığını duyurdu. Fonsalt'ın küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve güçlü doların baskısıyla hafif satıcılı bir seyir izliyor. G7 ülkelerinin 100 milyon varilik stratejik petrol rezervini kullanıma açması fiyat artışını frenlese de, Husilerin Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yönelik saldırı iddiaları gibi jeopolitik riskler petrolün 100 doların üzerinde kalmasına yol açıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Bir reklam.
7: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
8: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
9: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Cengiz Radyonuz'da Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Ujel ve Jamaica'yla karşıladım sizleri. Keyifler yerinde, işler yolunda ve en iyi müzik kulağınızda her zaman olduğu gibi. Bu güzel çarşamba öden sonrasını da keyifli bir hale getirmeye devam edelim. Partileyerek Ujel'in arkasına Kate'ı ekliyoruz ve Metro Online yoluna bakıyor. Turn the lights off. İyi eğlenceler hepinize.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Troy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de yeni Mixtape Müzik devam ediyor. Son günlerin dikkat çeken isimlerinden biri Nerli ve onun güzel şarkısı Wasted radyonuzdaydı. 2011 yılına götürüyorum sizleri. İster bu şarkıdaki ıslığa eşlik edin, ister Mick Jagger'ın o müthiş danslarına, hareketlerine siz de ayak uydurun. Maroon 5 ve Christina Aguilera'nın müzik tarihine armağan ettiği en güçlü şarkıdır. Moves Like Jagger.

0: reklama. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online.

FM'de bir yeni şarkıyla daha tanıştınız. Metro Online'da günün iyisi oldu. Tim Dillon ve Karma kulaklara tanıdık bir şarkı. Şamur ve The Music Play sample'ları eşliğinde radyonuzdaydı. Gerisi artık size kalıyor. Oylarınızla, yorumlarınızla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sadadesinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Oylamaya hemen.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sunar.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni D-Max, günün şarkısını sundu.
1: Metro FM, limitsiz

0: reklamlar.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Hit müzikte limit yok. Metro FM var.

Metronlar'la Cengiz Vadiruz'da All Eyes On Me kulaklarımızdaydı. Harika bir çarşamba günü, daha da harika hale getireceğiz. Günün şanslı isimlerinden Selin Polat'ın favori şarkısıyla sıklıkla Metro FM'de bu şarkıyı çalıyoruz ama bu kez Selin'e özel geliyor. Çünkü Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bize ulaştırdı. Moving to the Sun.

0: Yeşilay.
1: Reklam var.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Limitsiz Hit Müzik Metrol bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor Oto
2: Ekspertiz Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda harika bir çarşamba günü öğleden sonrasının keyfini beraber çıkartıyoruz. Partileyerek en çok sevdiğiniz şarkıları çalarak The Second Voice ve Let Me Be ile 15'e merhaba dedik. Stromae'nin efsane şarkısı Eric Castle'ın rap vokalleri eşliğinde yeniden bugünlerde gündemde, işte onunla saatin keyfini çıkarmaya devam edeceğiz. Ben Cengiz. 17'ye kadar radyonuzdayım. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de.

0: Metro FM'de günün yepyeni şarkısıyla tüm Dion ve Karma radyonuzdaydı. Gerisi size kalıyor. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi? İlerleyen günlerde Metro FM bu şarkıyı çalsın mı? Sorunun cevabı için oylamaya katılabilirsiniz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim, hem de story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Limitsiz hit müziği.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası, burası...
1: Metro FM.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

Metro Online'da Cengiz Vaderuz'da 7 Ekim olduğu günün tarihi doğum günü çocuğu. Şu anda radyosunun başında heyecanla bekliyor Uğurcan Kaçmaz'ın yeni yaşını kutluyoruz ve Dimitri Vegas'ı sana özel çalıyoruz. Uğurcan, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Güçlü bir doğum günü şarkısı Whoops radyonda.

0: Metro FM.
1: Limitsiz eğlence.
0: Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da haftanın tam ortasından da sonuna doğru harika bir adım atıyoruz. Bu güzel şarkılara eşliğinde Tame Impala Loser'ı geride bıraktık. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını bize ulaştıran Muhsin Eraslan'ın isteğini çalıyoruz. Doja Cat senin için burada. Get Into Ya.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Merkez Bankası Başkanı Karahan, fon tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmaması kararı alındığını duyurdu. Ons altın küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve güçlü doların baskısıyla hafif satıcılı bir seyir izliyor. G7 ülkelerinin 100 milyon varilik stratejik petrol rezervini kullanıma açması fiyat artışını frenlese de, Husilerin Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yönelik saldırı iddiaları gibi jeopolitik riskler petrolün 100 doların üzerinde kalmasına yol açıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: gördünüz mü böyle harika şarkılarla? Sular seller gibi akıp gidiyor ve kocaman bir saati daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz 16'ya. J-Watt ve Timberlake'le merhaba dedik. Ben Cengiz, en iyileri siz için çalmaya. Önümüzdeki dakikalar boyunca devam edeceğim. İşte onlardan biri E-Mail Angel'dan geliyor. Açın radyonun sesini. Bad Times.
1: Limitsiz.

0: Reclama. Metro F. Énergique. Énergique. Dynamique. Dynamique. Limitsiz. Hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

için çalıyorum. Tame Impala'ya Jenny eşlik etti. Drake Kula'yı geride bıraktık. Günün son şanslı ismi Verve Özkul'un favori şarkısıyla geçmişe bir gezinti yapıyoruz. Timberland burada. Drake IR. Yeah.

Basketball ve Astronaut in the Ocean. Günün yıldızlar arasındaydı. Son günlerde Metro FM'le keşfettiğiniz en güzel şarkılardan biri olabilir. Sıradaki single D.O.D. Easy Bizu'yu tanışmadıysanız hadi gelin bugün tanışma fırsatını yakalatayım sizlere. Careful radyonuzda.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Ziyas Fali İbdilenci. O mazuliza kimiş abimişin.

çok önceden Metro FM semalarında onu tanımıştık. Fantomer'le birlikte Dame Ungar. Yakın geçmişin favori şarkılarından biri yolunda sonunu getirdi. Ben Cengiz, saat 14'ten bu yana Metro FM'den sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Eve dönüş yolculuğunuzda Arkın Çelik'e Around the World'le birazdan eşlik etmeye başlayacağım.

0: TRV Diyalog'da.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Limitsiz.
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası Başkanı Karahan, fon tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmaması kararı alındığını duyurdu. Fonsalt'ın küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve güçlü doların baskısıyla hafif satıcılı bir seyir izliyor. G7 ülkelerinin 100 milyon varilik stratejik petrol rezervini kullanıma açması fiyat artışını frenlese de, Husilerin Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yönelik saldırı iddiaları gibi jeopolitik riskler petrolün 100 doların üzerinde kalmasına yol açıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Non-stop Metro.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go. Hadi başlayalım.

radyonun nostaljisi. Yolunuzu seçin, aynı yere gidiyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşıyoruz. Rotada Norveç'ten taptaze bir funk house esintisi var. Liseden arkadaş 3 gencin parçası. Daha piyasaya çıkmadan sosyal medyada 15 milyon izlenme topladı. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik The Boss'la radyonuzda. Magnetic.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

11 haftadır Metro FM Top 20'de konaklayan ve gitmeye de pek niyeti var gibi görünmeyen parçayı dinlediniz. Tempest CD'den Self Aware radyomuzdaydı Around the World'de Metro FM'de. Sıradaki düet bir yeniden doğuş şarkısı. Reenkarnasyon'da hayatının zor bir döneminde yeniden ayağa kalkma marşı olarak yazdığını anlatan, Amerika'nın dans lisesinde bir numaraya çıkaran, hatta ikilinin yarısını geçen yaz Türkiye'de iki kere ağırladığımızı hatırlatayım. Antalya ve İstanbul'da üst üste iki büyük konser verdi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda şarkının sahibi Jennifer Lopez, ona eşlik eden Pitbull ve Dance Again radyonuzda. Metro FM'desiniz.

Güney Afrikalı ama piyano ikilisi Metro FM Top 20'de 3 haftadır yükselen ortaklıkla Gnarly ve Major League'den DJ Z, Wasted'de radyonuzdaydı. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundayız. Bugün aslında bir albümün yıl dönümü. Adları tam da bu anlama gelen Unken Few ikilisinin, amca ve yeğenin ortak albümü tam 4 yıl önce bugün piyasaya çıktı. İşte bu parça o albümün marş niteliğindeki single'larından biri. O meşhur nakaratlarımızdan ayrılan Take Off'un sesini de taşıyor Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Quavo, Take Off ve Hotel Lobby.

0: bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

0: Metro FM.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine. Waiting in line getting sloppy. So I'm out.

en sevdiğim kahve çekirdeklerinin ana vatanı Guatemala'da büyüyen Amerikalı DJ'in Hollandalı tekno devi Reinier Zonveld'le kurduğu ortaklık kulaklarınızdaydı. Eski adıyla Carnage. Drake'in bir numaralı albümünün mutfağında çalıştı. Bu parçayla dört ülkenin listelerine birden aynı anda girmeyi başardı. Las Vegas'ın dev kulüplerinde sabit rezidansı var. Gordo'dan Loco Loco Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki parçayı zaten çok iyi biliyorsunuz. Metro FM Top 20'nin tahtında 3. haftasını sürdürmeye devam ediyor. Toplamda 8 haftadır listede. Kaybeden adıyla kazanmaya doymayan, görünen o ki kaybetmeye de hiç acelesi olmayan parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Tame Impala ve Loser'la radyomuzda.

0: TR'de.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı'nı 3-2 yenen Vakıfbank kazandı. Lionel Messi 21 yıl giydiği milli takım formasına veda etti. Binlerce taraftar Messi'yi Arjantin formasıyla son kez izlemek için tribünleri doldurdu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını açıkladı. UEFA Uluslararası Ligi'nin 4. haftasında İspanya Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyolların yenilmezlik serisi 42 maça ulaştı.
0: Pilot Garaj

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: Merkez Bankası Başkanı Karahan, fon tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmaması kararı alındığını duyurdu. Ons altın küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve güçlü doların baskısıyla hafif satıcılı bir seyir izliyor. G7 ülkelerinin 100 milyon varilik stratejik petrol rezervini kullanıma açması fiyat artışını frenlese de, Husilerin Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yönelik saldırı iddiaları gibi jeopolitik riskler petrolün 100 doların üzerinde kalmasına yol açıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM.
1: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
4: Metro FM.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
7: Devam ediyor.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Metro FM.

Spotify 2024 özetinde 1.6 milyar dinlenmeyle dünyanın birincisi çıkan ve sahibine ilk Grammy'lerini getiren Kafein Marşı radyomuzaydı. Sabrina Carpenter'dan Espresso, Around the World'de Metro FM'de. Sıradaki şarkı için sahibi resmen bir savaş verdiğini anlattı. Adı da konseptinde kendi fikriydi. Albüme girmesi için prodüktörleri tek tek ikna etmek zorunda kaldığını anlatıyor. Sonuç, 5 hafta Amerika'da bir numarada yerini koruyan rengarenk bir pop art klibiyle Barbados kökenlerine selam duran parça. Rated R albümünün en parlak zaferlerinden biriyle Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Rihanna ve Rude Boy Radio.

0: geri çıkarın.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.

Yeni Zelandalı bir rapçi. Amerika lisesine taşıyan viral parça hoparlörlerinizdeydi. Ülkesine bunu başaran nadir isimlerden biri. Fat Puppy'den Freaked Out Around the World'ın viral durağı oldu. Sıradaki klasiğin mimarını aslında bambaşka bir isimle tanıyorsunuz. 2003'te enstrümantal yazdığı parça 2007 yılında Natasya'nın vokalleriyle yeniden doğdu ve Amerika liselerine girmeyi başardı. O vokal bu şarkıyla ölümsüzleşti. Adını İtalya'nın güneyindeki bir bölgeyle paylaşan parçanın mimarı ise sonradan tekno dünyasının yıldızı Curlish olarak ünlendi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de Ben Arkın'la Anywhere, Natasha ve Calabria'da.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Johnny, la gente está muy loca.
1: Barcelona sokaklarında çekilen klibi bir Hollandalı Estera Sarita'nın vokaliyle İngiltere listesine bir numaradan giren bir çılgınlık Sagnuel'den. Loca People radyonuzaydı. Around the World'ün parti durağından yola devam ediyoruz. Saat 19'a dek. Eve dönüş yolculuğunda Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Sıradaki buluşmanın kıvılcımı bir konserde çıkmış. Seul konserine gelen Jenny ve Lisa ile tanışan Dua, yani Dua Lipa, şarkıyı onlara gönderdi ve sözlerin bir kısmını Korece'ye çevirdiler. Sonuç tarihe geçiyor. Blackpink bu şarkıyla İngiltere Top 40'ye giren ilk K-pop kız grubu oldu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından Dua Lipa ve Blackpink. Kissin Makeup Metro.

0: HR ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz
1: hit müzik.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

0: Again.
1: If you're the woman, I want you to drop your hand. And if you're the man, it's that one.
2: Around the World ve son durağı iki kıtanın kadın güçleriyle geliyoruz. Koreli DJ Peggy Gou'nun Nijeryalı yıldız Ara Star'ın vokaliyle kurduğu bir yaz single. Woman radyomuzdaydı. Veda parçamız, yani benim için veda, siz yola devam edebilirsiniz. İnternet çağının zafer turu sayılabilir gençliğinde Brian Eno'nun çıraklığından geçen Londralı prodüktör şarkının premierini 4 saatlik bir canlı yayında yaptı. İngiltere'de 4 numaraya kadar yükseldi, şimdi ise Grammy adayı zafer turu adını hak ediyor demek ki. Sahibi Aralık'ta ilk Hindistan turnesine çıkacak. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Yarın aynı saate saat 17 itibariyle 19'a dek eve dönüş yolculuğunda Around the World'de Metro FM'deyiz. Fred Again prodüksiyonuyla. Plak Boy Max, Skepta ve Victory Lap radyonuzda. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik.

0: servis noktalarında.
1: Reklam var. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz. Metro FM. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn baby, you got a bright future behind you.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Merkez Bankası Başkanı Karahan, fon tasfiyesinde kamu kaynaklarının kullanılmaması kararı alındığını duyurdu. Ons altın küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve güçlü doların baskısıyla hafif satıcılı bir seyir izliyor. G7 ülkelerinin 100 milyon varilik stratejik petrol rezervini kullanıma açması fiyat artışını frenlese de, Husilerin Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yönelik saldırı iddiaları gibi jeopolitik riskler petrolün 100 doların üzerinde kalmasına yol açıyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Zor'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Mesut.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the

0: Oh, wow! That just rolled them all. Benim bankam iş bankası.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir Oto Expert.

0: Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası. Oto
0: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik. Kasma.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı'nı 3-2 yenen Vakıfbank kazandı. Lionel Messi 21 yıl giydiği milli takım formasına veda etti. Binlerce taraftar Messi'yi Arjantin formasıyla son kez izlemek için tribünleri doldurdu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını açıkladı. UEFA Uluslararası Ligi'nin 4. haftasında İspanya Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanyolların yenilmezlik serisi 42 maça ulaştı.

0: Metro FM. Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Hamburg.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.